yaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri. Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri. Şişelere vurdum hazır ola durdum.